0: Yayıncı kuruluşumuz VTR Recep Tayyip Erdoğan hakkında 4 bölümlük bir belgesel yayınlıyor.
1: Seit mehr als 20 Jahren prägt die Türkei. Recep Tayyip Erdoğan.
0: Belgesel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne adaylık süreciyle başlıyor ve bugüne kadar geliyor. Belgeselin yönetmenliğini Michael Weh ve Christina Karasu yaptı.
2: Almanya'da herkes bir Erdoğan uzmanı. Buraya tatile geldiğim zaman komşular da olsun, akrabalar olsun, herkes bana anlatıyor Erdoğan şöyledir, böyledir. Zaten biliyorlar ama Almanya'daki insanlar çoğu bir sürü şey bilmiyor Erdoğan ilgili ve özellikle neden hala bir sürü insan hem de Türkiye'de hem de Türk-Alman toplumda hala onu destekliyor. Başlangıcı nasıldı, nerede nereye geldi Erdoğan ve Türkiye aslında. Bu yüzden de aslında yapmak gereken bir film.
0: 16 senedir İstanbul'da yaşayan yönetmen Christina Karasu ile belgesel hakkında ayrıntılı bir röportajımız olacak. Gazeteci arkadaşımız Can Dündar da belgeselde Erdoğan dönemi hakkında fikri danışılan gazetecilerden. Kendisiyle de hem belgesel hem de Erdoğan'ın siyasi geçmişi hakkında bir söyleşimiz olacak. Ama öncesinde ikimizden Erkan Aslan'dan belgesel hakkında ayrıntıları alalım. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Aydın Işık. Recep Tayyip Erdoğan 24 senedir Türkiye'yi yönetiyor, belki de daha doğru tanımıyla Türkiye'ye yön veriyor. Alman kamu yayıncısı WDR çeyrek asıra yaklaşan bu iktidarı yakından inceleyen bir belgesel hazırladı. Bugün ARD Mediatek platformuna yüklenen 4 bölümlük Erdoğan belgeselinin detaylarını Kozmo Türkçe'den Erkan Aslan'la konuşacağım. Erkan, nasıl bir yapım var karşımızda? Sen de bugün izleme fırsatı buldun sanırım.
3: Evet Aydın, dediğin gibi henüz bugün yüklendi Erdoğan belgeseli ARD'nin Mediatek platformuna. Hazırlayan WDR, bunu da belirtti.

0: Selim, ben de bu sabah hızlıca izleme fırsatı buldum. Tabii Erdoğan belgeselinin Alman kamuoyuna yönelik hazırlandığını vurgulamak lazım. Yani Türkiye'yi zaten takip eden, yaşı da bizim gibi 20'lerde olmayanların hakim olduğu konular daha çok. Belgesel Erdoğan'ın siyasi kariyerini dörde bölmüş. İlk bölüm halkın adamı başlığını taşıyor ve Erdoğan'ın Kasımpaşa gibi nispeten yoksul bir mahalleden çıkıp önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na uzanan yolculuğunu ele alıyor. Nasıl bir aileden geldiğini, nasıl bir ortamda yetiştiği, kısacası Erdoğan'ın başbakanlıktan önceki yıllarına mercek tutulmuş halkın adamı bölümünde.
1: Recep Tayyip Erdoğan 20 yılı aşkın süredir Türkiye'ye yön veriyor. Kendi kurallarıyla işleyen bir düzen kurdu. Bugün Recep Tayyip Erdoğan her zamankinden daha güçlü. Peki kim bu adam?
2: Erkan, ben de seslendirme açısından katkıda bulunduğum için vakıfın belgeseli. Bölümün halkın adamı ismini taşımasının bir anlamı da var tabii. 28 Şubat dönemi, başörtü yasakları ve tabii ki Erdoğan'ın o meşhur şiir davası.
0: Evet, Türkiye'de muhafazakar veya dindar kesimin yaşadıkları haksızlıklara önemli bir yer ayrılmış belgeselin ilk bölümünde. Bunun Erdoğan'ın yükselişindeki önemine özellikle dikkat çekiliyor. Belgeselde konuşan önemli isimlerden biri Erdoğan'ın önemli yol arkadaşı Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin reklam danışmanıydı Olçok. Seçim kampanyalarının önemli ismiydi ve hatırlayacak olursak 15 Temmuz darbe girişimi sırasında öldürülmüştü Boğaziçi Köprüsü'nde. Eşi Nihal Olçok, Türkiye'deki dindar kesimin kendisini o dönem Erdoğan'la nasıl özdeşleştirdiğini anlatmış.
3: Bir başörtü mağduruyum aynı zamanda. Türkiye'de ben okuyamadım. Başörtü yasakları vardı. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan aslında bizim için bir devrim niteliğindeydi. Hepimiz tek bir vücut olduk. Yani herkes Erdoğan'dı o dönemde. Çünkü biz kendi duygularımızı Erdoğan üzerinden projekte ediyorduk. Bu önemli bir şeydi. Özgürlüğün tanımı gibiydi bizim için.
2: Evet, özgürlüğün tanımı gibiydi olarak ifade ediyor Nihal Olçok, Recep Tayyip Erdoğan 90'lı yıllarda muhafazakar kesim için anlamını.
0: Nihal Olçok'un söyleşisi oldukça başarılı olmuş bence, bunu da belirteyim. İkinci bölüm haliyle birincinin bittiği yerden devam ediyor. Erdoğan'ın şiir davası nedeniyle yaklaşık 3 ay tutuklu kalması, AKP'nin kuruluş yılları ve 2002 Kasım seçimleriyle iktidara gelişi, tüm engellere rağmen adını taşıyor belgeselin ikinci bölümü. Özellikle de hapse atılmasının siyaseten elini nasıl güçlendirdiği vurgulanıyor. Bunun altını çizenlerden biri de Erdoğan'ın önemli yol arkadaşlarından eski meclis başkanı Bülent Arınç.
4: Onu cezaevine atanlar ne büyük bir hata yaptıklarını herhalde şimdi anlıyorlardır. Yani haksızlığa uğramasından dolayı herkes Tayyip Bey'in yolunu takip etmeye başladı.
2: Erkan, şimdi biz hatırlıyoruz tabii Erdoğan'ın partisi AKP ile iktidara gelmesi de engellerle doluydu. Tabii başbakan olarak iktidardaki ilk yılları da.
0: Evet, iktidarın ilk yıllarında yaşadığı engelleri değiniliyor kronolojik olarak ikinci bölümde. Ordu, yargı ve devlet bürokrasisinde karşılaştığı zorluklar, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki 367 krizi, Anayasa Mahkemesi'nin açtığı kapatma davası bu bölümün konuları. Ve tabii Erdoğan'ın bu engelleri, daha doğrusu eski devlet yapısını aşmak için seçtiği yol da. O da Ergenekon davası olarak karşımıza çıkıyor belgeselde.
2: Ve tabii ki Erdoğan Ergenekon balyoz davası süreciyle eski devlet yapısını tasfiye ettikten sonra giderek gücünü ama özellikle de popülerliğini pekiştiriyor sonraki yıllarda.
0: Evet, evet. Üçüncü bölümde tam da bu yüzden gücünün girdabında başlığını taşıyor bu sebeple. Aslında popülerliğini demek lazım. Zira 2011 seçimlerinde en yüksek oy oranına ulaşıyor Erdoğan. 2010'da başlayan Arap Baharı'nın önemli figürlerinden birine dönüşüyor. Ayaklanmaların yaşandığı Orta Doğu ülkelerinde bir süperstar gibi karşılanıyor, ilahlaşıyor adeta. Yine 2010 senesinde meşhur 12 Eylül referandumuyla anayasada önemli değişiklikler yaparak özellikle yargıyı etkisi altına alıyor. Fakat hesaba katmadığı bir şey var. O da 2013 yılında patlak veren Gezi ayaklanmaları.
2: Önemli bir sekteye uğruyor Erdoğan'ın yükselişi o dönem.
0: Aynen öyle ve Türkiye için oldukça sancılı bir 5 yılın kapısı aralanıyor bunun ardından. Gezi'den kısa bir süre sonra yolsuzluk soruşturması başlatılıyor Başbakan Erdoğan ve yakın çevresine yönelik. 17-25 Aralık operasyonları olarak tarihe geçti bu süreç. Her gün çok sayıda ses kaydı dökülüyor ortaya. Ancak Erdoğan bu krizi de lehine çevirmeyi başarıyor. Operasyon Gülen Hareketi tarafından iktidarı devirmek için yapıldığı tezini savunuyor kamuoyunda ve çok geçmeden bir karşı hamle başlatıyor.
2: Fethullah Gülen Hareketi'ni tasfiye etmeye başlıyor bir şekilde devletin içinden.
0: Aynen öyle, ancak Türkiye'de sular durulmuyor tabii ki. 2015 yılında iki seçim, bu iki seçim arasında sivillere hedef alan terör saldırıları ve nitekim 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle sonuçlanıyor bu karanlık süreç. 15 Temmuz'un arkasında da Gülen cemaatinin olduğunu düşünüyor devlet ve Gülenciler artık devletten değil ülkeden tasfiye ediliyor. 15 Temmuz haliyle bir milat olarak yer alıyor belgeselde. Erdoğan bundan sonra nasıl otokratik bir lidere dönüştüğü aktarılıyor. 15 Temmuz ve sonrasında yaşananlar son bölümün konusu. Dokunulmaz adını taşıyor son bölüm.
2: Evet, darbe girişimi tek adam sistemi olarak tanımlanan anayasa değişikliği ve 2018'de yeni sistemle yapılan ilk seçim.
0: Evet, Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü otokratik sistemi nasıl inşa ettiği belgeselin son kısmında ele alınmış. Erdoğan'ın bugün elinde tuttuğu güçle Atatürk'ten sonra Türkiye'nin en güçlü ve en uzun süre görevde kalan lideri olduğu öne çıkarılıyor. Türkiye'yi bu 23 yıl içinde nasıl dönüştürdüğüne yer veriliyor yapımını VDR'in üstlendiği Erdoğan belgeselinde. Belgesel hem Almanca hem de Türkçe olarak yüklendi ARD Mediatek platformuna. Almanca bilmeyenler de izleyebilir yani.
2: Çok teşekkürler Hakan verdiğin bilgiler için. Şimdi stüdyomuzda belgeselin yönetmenlerinden Christina Karasu var. Christina hoş geldin.
5: Hoş buldum.
2: Christina sen 2010 senesinden bu yana Türkiye'de yaşıyorsun. O yüzden Türkçe röportaj teklifimizi de geri çevirmedin. Çok sağ ol. 16 senedir sen Türkiye'deki rejimi de takip ediyorsun. Nasıl doğdu 4 bölümlük bir Recep Tayyip Erdoğan belgeseli çekme fikri?
5: Açıkçası VDR bu fikri ortaya koydu ve sonra farklı prodüksiyon şirketleri sordu. Biz de bir teklif verdik. Michael Weh, benim yönetmen ve ben. İlk başta biraz çekindim. Dedim acaba yapılabilir mi böyle bir film bu zamanlarda? Giderek daha baskıcı bir rejim var. Daha zor şartlar altında çalışıyorlar gazeteciler Türkiye'de. Sonra dedim hayır demek mümkün değil dedim. Aslında şu anda tam yapmak gerekiyor böyle bir film. Özellikle Almanya'da herkes sanki herkes bir Erdoğan uzmanı. Buraya tatili geldiğim zaman komşular olsun, akrabalar olsun herkes bana anlatıyor Erdoğan şöyledir, böyledir. Zaten biliyorlar ama Almanya'daki insanlar çoğu bir sürü şey bilmiyor Erdoğan ilgili ve özellikle neden hala bir sürü insan hem de Türkiye'de hem de Türk-Alman toplumda hala onu destekliyor. Başlangıcı nasıldı? Nerede nereye geldi Erdoğan ve Türkiye aslında? Bu yüzden de aslında yapmak gereken bir film ve şey düşündük Michael ve ben. Biz ön yargısız mümkün kadarıyla bir film yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten önceden düşündüğümüz, gördüğümüz şeyleri bir kenara koyup gerçekten bu adam kimdir, hedefleri neydi, şu anda hedefler nedir vesaire. Gerçekten büyütücü altına incelemek istiyorduk.
2: Şimdi biliyorsun Recep Tayyip Erdoğan hakkında çekilmiş birçok belgesel var, yazılmış birçok kitap var. Sizin belgeseli diğerlerinden ayıran nedir?
5: Aslında Türkiye'de var bir sürü belgesel, Alman medyasına çok fazla yoktur incelediğimiz zaman. Ya belki yarım saatlik, 40 dakikalık belki belgeseller var ama daha çabuk anlatıyorlar ve özellikle son senelere ele alıyorlar. İlk senelere o kadar detaya girmiyorlar. Türkiye'de belgeseller genelde Erdoğan ilgili taraflıdır. Ya da böyle biraz propaganda tarzında Erdoğan bizim güçlü liderimiz, bizim Türkiye yeni zirveye taşıyan adam diye ya da Erdoğan baştan itibaren kötüydü, otoriterdi, bizim ülkeyi mahveden böyle muhalef belgeseller vardır. Bu yüzden dedik biz gerçekten arşivleri gerçekten aylarca araştırmak istiyoruz. Nasıldı ve Erdoğan'ı yakından tanıyan insanları bulmak istiyoruz. Bizimle konuşurlar mı acaba diye merak ettik. Seyirci kendisi bir düşünsün acaba hep böyle miydi, sonra böyle mi oldu, Türkiye için bir sürü iyi şey yaptı mı yapmadı mı, yorum biraz seyirciye bırakmak istedim.
2: Yorumu
5: istiyorduk.
2: Seyirciye bıraktınız. Şimdi sen de söyledin Erdoğan'ın yakınındaki insanlarla da röportaj yapmaya çalıştık. Mesela Bülent Arınç konuşmuş AKP'nin kurucularından kendisi. Başka hangi isimlerin kapılarını çaldınız?
5: Açıkçası ilk başta biraz şüphelendim. Acaba Erdoğan yakından tanıyan insanla bizimle konuşur mu ve bir sürü insan da reddetti röportaj teklifimiz.
2: Mesela?
5: Özellikle yani diyemiyorum ama hem de AK Parti kurucularından bir sürü insanın hepsini sorduk. Çoğu insan reddetti hem de hala ona yakın olan hem de ailesinden vesaire. Ama bir sürü çok ilginç insanla bulduk. Senelerce ona çok yakından takip eden, özellikle mesela Turhan Çömez, çoğu Türkler şu anda onu muhalif İYİ Parti milletvekili olarak tanıyorlar ama çok erken senelerde Erdoğan özel kale müdürüydü ve doktor olarak da onu da tanıyordu.
2: Arkadaş, ve sürekli Erdoğan'ın yanındaydı.
5: Hep yanında, zaten arşiv görüntülerde bunu görüyorduk ilk seneler, sürekli onun arkasında duruyor. Gerçekten yakındı ve o reportaj kabul edenlerin ilk adamdı galiba. Herhalde 4-5 saat röportaj yaptık onunla ve gerçekten çok açık konuştu. Neden ilk senelerde onu desteklediğini, sonra neden AK Parti'den ayrıldığını ve şu anda neden öbür tarafta durduğunu. Sonra ikinci röportaj kabul eden Nihal Olçok. O da çok ilginç bir insandır. Çünkü hem de 90'lı yıllardan itibaren Refah Partisi üyesiydi, gençlik kollarından. Erdoğan o zamandan itibaren tanıyor, takip ediyordu. Hayrandı da onun, belli. Hem de onun eşi şu anda zaten rahmetli Erol Olçok, Erdoğan'ın çok ünlü, efsane kampanya müdürüydü. Ve o Erdoğan imajı aslında çizdi. Özellikle AK Parti'nin ilk senelerde bu yeni AK Parti logosu çizdi, imajı çizdi vesaire. Ve Nihal Olçok belli ki, röportajda da belli oldu, hep yanında, çok yakından takip ediyor. Erdoğan'la birlikte farklı seyahatler de ediyorlar da ailece. Ve bir noktada o da bir kopuş yaşadı. Sonra bir muhalif parti o da kurmuştu. Ve bu iki röportaj yaptıktan sonra şey düşündük, tamam yapabiliriz bu film.
2: Belgeselde Erdoğan'ın idealistik bir siyasetçiden tartışmalı bir güç figürüne dönüşümünü izliyoruz aslında 4 bölüm boyunca. Şimdi sen de 16 senedir Türkiye'de yaşıyorsun ve tamamen içindesin o rejimin. Senin gözünden nasıl bir siyasi figür Recep Tayyip Erdoğan?
5: İlk defa 2008 Türkiye geldim ve çok canlı bir toplum vardı. Ve Erdoğan'ı sevmeyen bile o zaman takdir ediyordu. Çünkü çok cesur bir şekilde bir sürü reformlara yola çıktı. Azınlıklarına yeni hakları tanıdı. Avrupa'nın kapısı çalıyordu. Mesela o zaman Taksim'de sürekli her cumartesi günü protestolar vardı. Farklı gruplar, farklı şeyleri için eylem yapıyordu. Ve hiç kimse umurunda değildi, normaldi. Ve Türkiye iyi bir yola gidiyor, bir izlenim vardı. Tabii ki tartışmalı konular o zaman da vardı. Hem de bir sürü insan, özellikle Kemalist kesimleri onu İslamcı olarak çizmeye çalışıyordu ama toplumun çoğu, yani bak ekonomi iyi gidiyor, daha güzel bir hayat sürüyoruz, bütün dünyadan insan geliyor, imaj çiziyordu. Ve biz tabii ki o zaman şey düşünüyorduk, acaba nasıl bir insan. Ve o zaman Abdullah Gül de vardı Cumhurbaşkanı olarak. Sanki Erdoğan ve Abdullah Gül iyi polis kötü polis gibi oynuyordu. Gerçekten Türkiye'nin çok genç ve çok hareketli bir toplumunu izleyip bambaşka bir Türkiye'ydi. Sonra giderek daha otoriter, daha öfkeli bir lider dönüyordu. Ve artık mesela röportajda bir sürü AK Parti kurucularıyla konuştuk vesaire. Dediler ki ilk senelerde Erdoğan gerçekten farklı yorumları açıktı. Tartışabilirdik. Herkesi çok iyi dinliyordu. Tamam diyordu. Hatta Gezi Park'ta bile bir omdusmanı görevlendirdi ve omdusman gerçekten bir rapor ortaya koydu. Çok fazla şiddet, polis çok fazla şiddet kullanmış ve Erdoğan kabul etmiş bunu. Yani diyor bize röportaj veren, yani bugün mümkün değil, böyle bir rapor bile mümkün değil. Şu anda mesela herhangi ufak Taksim'de bir protesto olursa, Taksim'i bırak, öbür semtleri, yakın olan semtlerin hepsini polis ablukalarının altına alınıyor. Ben orada oturuyorum, eve bile gidemiyorum. Polisle yavrarlıyorum, orada oturuyorum, çocuğumla eve gitmek istiyorum. Yani her iki pazar biri
2: böyle. Yollar ve her şey kapanıyor diyorsun.
5: Yollar kapanıyor, metrolar kapanıyor, turistler gezemiyor. Neden? Belki 100 kişi bir protesto etmek istiyor. Böyle bir korku demek ki varmış.
2: O zaman anladığım kadarıyla senin gözünde de başta reformcu olan bir siyasi lider, daha sonra gitgide otoriterleşti. Özellikle geçtiğimiz son senelerde onu sen de gözlemledin diyorsun. Şimdi 1,5 seneden fazla sanırım uğraştığınız bu belgesel için çok farklı bilgiler de edindiğine inanıyorum. O yüzden senin gözünden bir yorum almak istiyorum. Erdoğan'ın radikalleşmesinde ve otoriterleşmesinde mesela Avrupa Birliği'nin Erdoğan'a ve Türkiye'ye kapılarını kapatmasının sebep olduğunu diyenler var. Sen ne diyorsun?
5: Bunu çok tartıştık. Yani gerçekten ve büyük soruların birisiydi. Acaba Erdoğan gerçekten Avrupa Birliği'ne girmek istiyor muydu Türkiye ile? Yoksa bunu bir blöf miydi? İnsanları kendi sayfasına almak için, tarafına almak için. Bu yüzden o zaman Avrupa Birliği'ne aktif olan siyasetçiler, mesela Martin Schulz ile hem de Türkiye raporuydu 90 yılların itibaren, sonra da Avrupa Parlamentosu'nun başkanıydı. O çok yakın çalıştı, ya da John Asselborn, eski Luxemburg Dışişleri Bakanı. Ve dediler ki o zaman gerçekten çok emek vermiş Erdoğan. Her şey yapmış Brüssel'in talep ettiğini. Ve önceki iktidarlar bu yolu başladılar. Ama bu hızla, bu çalışkanlıkla kimse bunu yapmamıştı. Fakat özellikle Merkel-Sarkozy iktidarı geldikten sonra baştan, yok biz aslında böyle özel bir ortaklık yeter, Türkiye alamıyoruz, gerçekten bir hayal kırıklığı uğramış Türkiye ve bir kırım noktası olabilir. Tek bu zannetmiyorum. Ama gerçekten provokatif bir eyleme başvurmuş sonra diye anlatıyorlar. Diğer tarafta Turhan Şümes de çok ilginç başka bir yorum yaptı. Dedi tamam, Avrupa almayabilir seni, kapı kapatabilir, ama bu reformlar sadece Avrupa Birliği için yapmıyorsun ki, kendi halkın için yapıyorsun. O yüzden niye bıraktın bu reformları yapmaya, insan hakları, basın özgürlüğü vesaire vesaire.
2: Şimdi belgeselin bir bölümünde Almanya'da yaşayan Türklerin de Erdoğan'a olan ilişkisini sorguluyorsunuz. O konuda da farklı röportajlar söz konusu. Almanya'da yaşayan Türklerin Erdoğan'a bakışını araştırırken onların verdiği hangi argümanlar dikkatinizi çekti ya da sizi belki de şaşırttı?
5: Belli ki Erdoğan görmüş ilk defa belki bir siyasetçi olarak buradaki yaşayan Türkler, özellikle gastarbeiter, yani işçi olarak gelen belki biraz muhafazakar olan kesimi. Yani Türk siyasetçiler önceden pek ilgilenmemiş onlara. Alman siyasetçiler zaten ilgilenmemiş onlara. Yani iki ülke arasında kalmışlar ve ilk defa birisi, ha sen varsın, sen değerlisin, sen bizdensin, İyi ki varsın diyen bir siyasetçi olmuş. Aslında çok akıllı bir siyaset. Hatta şeyi de araştırmaya da şey yaptık, yani Erdoğan'ın Almanya üzerindeki etkisiyle buradaki bir sürü Türk'le daha muhafazakar bile olmaya başlamış, ya da onların çocuklar daha seküler olmaktan yerinde yine dini değerler üzerine vesaire yaşamaya başlamış. O da çok ilginç oldu bizim için. Ama bunu tamam sen bizdensin çok etki yaratmış. Hem de bunu da sık sık duyuyorum. Mesela Türkiye genel gelen tatil için özellikle Türk Almanlar diyor ki benim köyümde şu anda çok güzel yollar var. Yeni okul yapılır. Hastane çok güzeldir. Köprüler harikadır. Havaalanı çok şık. Almanya'da böyle havaalanı bile yok vesaire. Bir değişim gözlemlediler ve çok gurur da diyorlar. Fakat günlük hayatı yaşamıyorlar. Türkiye'de hayat pahalılığı, eğitim sisteminin sıkıntıları, baskılar vesaire, ya da hukuk sisteminin büyük sıkıntıları. Uzaktan Türkiye ve şu andaki hali, Türkiye'nin halini çok sevebilirler. Hatta Erdoğan'a yakın televizyon programını izleyip bütün gün ne kadar güzel bir ülke diyebilirler ve gurur diyorlar memleketine. Fakat gerçekten Türkiye'de yaşayan, bu baskı altında yaşayan insanlar yorum farklı olabilir.
2: Bugün yani 29 Haziran'dan itibaren belgeseliniz hem Almanca hem Türkçe olarak yayınlanacak. Hatta ARD Medyatek üzerinden de izlenebilecek. Şimdi sence Türkiye'deki ve Almanya'daki izleyiciler diziyi farklı şekillerde mi değerlendirirler? Yani hangi tartışmaların ortaya çıkmasını bekliyorsun?
5: Eminim. Tabii ki biz çok düşündük. Kimin için yapıyoruz bir filmi? Tabii ki Alman seyirciler için de anlatmak gerekiyor. Çünkü çoğu insana bir sürü şey bilmiyor. Atatürk kimdi? Askerlerin Türkiye'deki etkisi neydi 90 yıllarına kadar? Hangi darbeler yapılmış? Erdoğan hangi kesimden geliyor? Şunu bunu bir sürü çok temel bilgi anlatmamız gerekiyordu. Bu belki Türk bir seyirci için çok önemli değil. Zaten biliyor bu tür bilgileri. Almanya'daki yaşayan Türk toplumu kutuplaşmış, ya da Erdoğan çok severler ya da hiç sevmezler. Zaten Almanya'ya geldiğim zaman bakkalda Türk bir satıcı gördüğüm zaman hemen soruyor bana, Erdoğan'ın üzerine ne düşünüyorsun? Direkt soruluyor bana ve bu yüzden bir taraftan bu konuya baktığı zaman bir şey hep eksik kalıyor. Biz de mesela 1,5 sene Erdoğan üzere araştırdık ve hala gerçekten anladı mı, bütün tarafları gördük mü, hala sürekli benim öbür yönetmen ile Mihail ile hala tartışıyoruz. Umarım hem de Türk seyirciler, ki Erdoğan zaten senelerce takip eden insanlar, hem de Erdoğan pek fazla tanımayan, sadece bazı haberlerden görmüş olan Almanlar belki biraz daha derine inmeye fırsatı oluyor.
2: Beyderde 29 Haziran'dan itibaren yayınlanacak 4 bölümlük Recep Tayyip Erdoğan belgeselinin yönetmenlerinden Kristina Karasu sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkürler Kristina.
5: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Erdoğan döneminin basın özgürlüğü ve muhalifler üzerindeki etkisini doğrudan yaşamış gazeteci arkadaşımız Can Dündar var şu anda hattımızda. Hem kişisel deneyimlerini hem de belgeselde ele alınan Erdoğan portresini konuşacağız. Merhabalar Can.
6: Merhabalar Aydın, iyi yayınlar.
2: Şimdi Can, sen bu belgeselde hem gazeteci hem de Erdoğan döneminin doğrudan tanıklarından biri olarak yer alıyorsun. Şimdi kameranın karşısına geçtiğinde aklından ilk geçen şey neydi? Neticede bu rejimin mağdurlarındansın. Nasıldı senin için? Kendi yaşadıklarını unutup bir gazeteci kimliğiyle mesafeli yanıtlar verebildin mi röportajda?
6: Çok zor, çünkü aslında hissettiğim şey şuydu. Ya, hepimizin hayatını belirleyen bir insandan bahsediyoruz. Burada geldiğimden beri aslında Almanya'ya yaşadığım en büyük sıkıntı mesafe meselesi. Yani burada elbette siyasilerle gazeteciler arasında bir mesafe olmak mesleğin özünde var. Ama eğer o siyasetçi seni hapsettirdiyse, eğer o siyasetçi seni sansürlediyse, seni hedef gösterdiyse ve bugün sen o yüzden sürgünde yaşamak zorunda kalıyorsan, burada mesafeyi korumak bir hayli zorlaşıyor tahmin edeceğin gibi. O yüzden yani hem bir gazeteci olarak tarafsız bir gözle izlemeye çalıştım, hem de bütün bir ülkenin bütün tarihini değiştiren, tarihin akışını değiştiren bir insana duyduğum öfkeyle izledim açıkçası.
2: Şimdi belgeselde, 4 bölümlük belgeselde Erdoğan'ın uzun siyasi yolculuğu anlatılıyor. 1994'teki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığıyla başlıyor. Sonra Erdoğan'ı reformcu olarak görüyoruz ve ondan sonraki dönemine de tanık oluyoruz belgeselde. Sen bütün bu dönemleri kendin de birebir yaşadın, Türkiye'deydin, yakından takip ettin. Sence kırılma noktası neydi? Yani nasıl reformcu bir siyasetçi sonradan otoriter bir rejim kurma noktasına geldi? Ne zaman değişti Erdoğan?
6: Ben bu söyleme biraz mesafeliyim. Yani belgeselde de onu hissettim. 2 bölüm iyi Erdoğan, 2 bölüm kötü Erdoğan yapmışlar. Ben bu iyi Erdoğan meselesinde biraz yanıltıcı olduğunu düşünüyorum işin. Yani sanki her şey yolundaydı, gerçekten reformcu bir liderle karşı karşıyaydık ve birden bir kırılma oldu ve ondan sonra her şey Bülent Arınç'ın deyimiyle kimyası değişti mi diyor, yani öyle bir ifade kullanıyor. Kısmen doğru, hakikaten Gezi bence de çok önemli bir kırılma noktası, ama Erdoğan'ın öncesinde de tam bir reformcu lider olduğu çok tartışılır. Yani bütün çeyrek asırlık iktidar süresi boyunca Erdoğan önündeki engelleri aşmanın gerçekten Machiavellist yöntemlerini buldu. Ve bunlar arasında işte reformcu bir lideri oynamak, liberal bir lideri oynamak, zaman zaman tavizler verip zaman zaman işte Avrupa'yı arkasına alacak adımlar atmak vesaire gibi. Bunlar hep taktik adımlardı, ama strateji aslında bugünkü Erdoğan'ı yaratmaktı. Baştan beri böyleydi. Yani ilk İstanbul Belediye Başkanı olduğundan beri bence böyleydi. Gezi de daha büyük bir şey yarattı. Yani iktidarının çok daha büyük bir tehdit altında olduğunu fark edip gaza bastı. Ve hani Gezi'den önce de milyonlarca insan protesto mitingleri yapıyordu. Cumhuriyet mitinglerini vesaire hatırlarsanız. Nitekim Gezi birikmiş bir öfkenin patlamasıydı. O yüzden ben bu reformcu Erdoğan efsanesinin biraz batıya şirin görünmek, biraz Türkiye'deki liberallerin desteğini almak için bir makyaj çalışmasından ibaret olduğunu düşünüyorum.
2: Şimdi sen de yıllardır Almanya'da yaşıyorsun ve Türkiye'yi dışarıdan gözlemliyorsun. Mesafe kazanmak Erdoğan ve Türkiye siyasetine bakışını değiştirdi mi senin?
6: Biraz daha kuş bakışı bakma şansı veriyor. Nitekim dün belgeseli izleyince onu da hissettim. Yani biraz daha genel hatlarıyla bakmak bir. İkincisi daha bir dünya perspektifinden bakmak. Belki belgeselin bir başka eksik noktası buydu. Biraz Erdoğan'ın iktidara gelişini hazırlayan uluslararası şartlar, global koşullar var. Orada küresel bir iklim var, siyasi bir iklim var. Orada Yeşil Kuşak projesi var. Ilımlı İslam'a verilen bir taviz ve öncelik var. Aslında bütün onlarla birlikte görüldüğünde Erdoğan daha bir yere oturuyor gözünüzde. Belki bu, o bakış açısını kazandırıyor, içeride olmaya göre dışarıda olmak. Ve bugün olup biteni de daha iyi anlamamızı, bugünkü Avrupa'nın, Amerika'nın ona verdiği desteği de daha iyi anlamamızı sağlıyor. Keşke o bölüme biraz daha ağırlık verselermiş. Hem dış dünyanın desteği, hem merkezin çöküşü o dönem, hem elbette sol içi rekabet nasıl Erdoğan'a hizmet etti onu görmek lazımdı.
2: Şimdi belgeselde bir de Erdoğan'ın iktidarını koruma becerisi ve siyasi sezgisi de ele alınıyor. Onun en büyük siyasi gücünün ne olduğunu düşünüyorsun? Yani karizması mı, devlet üzerindeki kontrolü mü, yoksa toplumun farklı kesimlerini okuyabilme yeteneği mi?
6: Siyasi güdülerinin ben çok önem taşıdığını düşünüyorum. Yani her belgeselde izleyince bir kez daha şapka çıkarıyorsun. Her tökezlediğinde, her düştüğünde daha güçlere çıkmak inanılmaz bir siyasi güdü gerektiriyor diye düşünüyorum. Yani oğlunla bir para gizleme telefon konuşması yapıyorsun. Buna bir bahane bulacağına dinleyenleri suçluyorsun. Ya da işte bir darbe teşebbüsü atlatıyorsun. Oradan daha güçlü çıkıyorsun. Gezi'de insanlar öldürülüyor senin emrinle ama onu bir avantaja dönüştürüyorsun. Yani buralar hakikaten nasıl bir liderlikle, nasıl bir siyasi öngörüyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Onun dışındaki tabii otoriterlik vesaire hepsi var ama bence o sezgiyi, koku alma yeteneği ve onu kendi çıkarı için kullanma büyük beceri.
2: Son olarak belgeselin temel sorularından birisi de şu: Erdoğan neden hala iktidarda? Sen bu soruya nasıl bir cevap verirsin?
6: Yani tek bir cevap zor ama kişisel yetenekler öne çıkıyor burada tabii. İkincisi, dediğim gibi, koşulları kendi lehine değiştirme kapasitesi. Üçüncüsü, uluslararası iklimi doğru okuma, ki bugün de çok net görüyoruz, ve onu kendi yararına kullanma. Kendisi zayıfladığı anda rakibi, kendini güçlendirmek yerine rakibi de zayıflatma yoluna gitmek. Son Kılıçdaroğlu operasyonu bunun en iyi örneklerinden biri. Ve tabii bir yandan da şöyle düşünelim. Yani meclise, hükümete, yargıya, medyaya, orduya, polise, mafyaya, üniversiteye, iş alemine hükmeden birinin hala niye güçlü olduğunu sormak biraz bence garip bir durum. Yani o günümüz otokrasilerinin aslında ne kadar kolay yönetilen rejimler olduğunun da bir örneği bence Erdoğan.
2: Can Dündar, Erdoğan belgeseli hakkındaki sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkürler Can.
6: Ben teşekkür ederim.
2: VDR'in 4 bölümlük Erdoğan belgeselini 29 Haziran, yani bugünden itibaren ARD Mediatek üzerinden bulup izleyebilirsiniz. Belgeseli sadece Almanca değil, Türkçe izleyebilme imkanınız da söz konusu. Biz de bugün Kozmo Türkçe olarak bu belgesele yer verdik. Ekibimizden Erkan Aslan bize belgesel hakkındaki ayrıntıları iletti. Sonrasında yönetmenlerinden Christina Karasu konuğumuz oldu. Kendisiyle çekim sürecini ve izlenimlerini konuştuk, hem Türkiye hem de Erdoğan'la ilgili. Gazeteci arkadaşımız Can Dündar da belgesele röportaj veren isimlerden, kendisiyle özellikle Erdoğan hükümeti yüzünden başına gelenlerden dolayı röportajda mesafeli cevaplar verip veremediğini öğrenmeye çalıştık. Belgeseli ARD Mediatek üzerinden izleyip linkini yakınlarınızla paylaşabilirsiniz. Bizim bütün yayınlarımızı da ARD Sounds ve Podcast dinlenebilen bütün platformlarda bulup tekrar dinleyebilirsiniz. Farklı farklı haberlere ulaşabileceğiniz Facebook hesabımıza göz atmayı da unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.
7: Glasači u Srbiji su dominantno desno orijentisani i to svako istraživanje pokazuje, to svaki izborni ciklus pokazuje. Ono što studenti pokušavaju da pridobiju glasače sa desnog pola koji su nezadovoljni kako se rešavaju nacionalna pitanja.
1: Kozmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
8: I ja sam Maja Marić. Što se događa u Srbiji? Osim vrućina, tu su i novosti na političkoj sceni. Vidovdanski skupovi vlasti i studenata pokazali su da je izborna trka možda već započela. Vučić govori o jedinstvu i najavljuje ostavku, studenti šalju poruke o Kosovu i izazivaju reakcije javnosti, a u fokus se ponovo vraća i kontroverza oko takozvanog zvučnog topa. O svemu tome razgovaram danas s kolegom Aleksandrom Timofejevim, a zatim i Bojanom Vranićem, profesorom sa Fakulteta političkih znanosti u Beogradu. Europa je zadnjih dana bila okovana ekstremnim vrućinama, a za to vrijeme su u Srbiji rasle i političke temperature. Sve su glasnije spekulacije o skorim izborima, kampanja kao da je već počela, a proteklog vikenda održana su dva skupa koja najbolje oslikavaju trenutni odnos snaga na političkoj sceni. Govorimo o mitingu vlasti u Beogradu i studentskom prosvjedu u Kraljevu, uz nedavni skup u Novom Sadu, gradu u kojem je studentski pokret i započeo svoju pobunu. Jesu li poruke sa Vidovdana nagovještaj nove političke faze u Srbiji? Da li vlast zaista ulazi u predizbornu kampanju i kako studenti pokušavaju da prošire svoju podršku? Govorimo i o polemikama koje su izazvale studentske poruke o Kosovu, ali i o ponovnom otvorenoj priči o takozvanom zvučnom topu koja i dalje izaziva brojne kontroverze. O svemu tome razgovaram s našim dopisnikom iz Srbije, Aleksandrom Timofejevim. Saša, reci mi, kako si? Preživljavaš li vrućinu?
9: Pa kako da kažem, sve teže. Šalim se. Jeste, vrućine su nesnosne. Danas je u Srbiji bilo na više mesta i preko 40 stepeni. Zaista je pakleno. No šta je tu, je mora da se živi i radi. A kao što si rekla, temperaturu dodatno podiže i sve uzavrelija politička situacija. Ako ona uopšte može biti uzavrelija od onoga što se ovde događa, evo već više od godinu i po dana.
8: Da, u subotu je u Beogradu održan miting vlasti, a u nedjelju studentski skup u Kraljevu. Što je bilo najupečatljivije i koje su poruke poslane?
9: Da, oba skupa su najavljivana kao vidovdanski mitinzi. Vidovdan je inače veliki verski i istorijski praznik u Srbiji. Tog dana se odigrao i kosovski boj 1389. Jedan od najvećih događaja u istoriji Srbije, bar kako ga predstavljaju nacionalno obojeni predstavnici političke scene i desno, da kažemo, orijentisani birači. Predsednik Vučić i njegovi sledbenici, ne samo iz Srpske napredne stranke, dugo su najavljivali beogradski miting. Prvo je trebalo trajati 3 dana, pa 2 dana. Na kraju se sve odigralo u subotu, verovatno i zbog vrućine. Potom je juče Vučić sam u prisustvu odabranih novinara i kamera režimu bliskih televizija i portala imao više susreta što sa vojskom, što sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve. Sam skup bio je, iako nije mnogo toga novog rečeno, zanimljiv zbog, ako tako mogu da kažem, iznenadne promjene retorike, kako kod predsjednika koji je bio i jedini govornik na mitingu, tako i njegovih bliskih saradnika koji su davali izjave, ali i čini se uvežbanih izjava navodno slučajno anketiranih učesnika. Preovladavali su pomirljivi tonovi, poput Srbija ne treba da se deli, svi smo jedno, zajedno i tako dalje. Vučić je i najavio da će se lista koja će ići na izbore kad oni već budu zakazani zvati Ujedinjena Srbija. Također je najavio i da će, kako je rekao, kroz nekoliko nedelja podneti ostavku na mesto predsjednika, što će, ako to zaista i ostvari, Srbiju voditi u jesenje izbore. Predsjedničke ili i predsjedničke i parlamentarne vidjet ćemo, ako, kao što rekoh, tu najavu i ostvari.
8: A neugodnih scena nije bilo?
9: Nije. Ako preskočimo sve već uobičajene uvrede upućene novinarima koji nisu bliski vlastima. Zanimljivo, opet su se jako razlikovale brojke okupljenih, ako je to uopšte važno. Policija iznela procenu da je bilo 207.000 ljudi, dok je arhiv javnih skupova, organizacija čijoj se metodologiji brojanja okupljenih ovde prilično veruje, procenila da je bilo malo više od 32.000 okupljenih. Kako god, delovi grada bili su praktično blokirani ogromnim brojem autobusa koji su učesnike skupa dovozili što iz unutrašnjosti, što sa Kosova i Republike Srpske. Za večeras Vučić je najavio da će se obratiti naciji i saopštiti nove mere koje će vlast sprovesti. Pre svega podizanje penzija, a pomenuje i da planira brojna pomilovanja. Sve to definitivno govori u prilog mogućim skorim izborima.
8: Spomenuo si da su tokom vikenda skup imali i studenti.
9: Oni su juče baš na sam Vidovdan imali skup u Kraljevu, prilično neobičan na prvi pogled. Prve reakcije su da je skup bio više desno orijentisan, no što to podržavaju pre svega, da kažemo, proevropski orijentisani građani koji ih podržavaju. Među glavnim porukama bilo je da je Kosovo nedeljivi deo Srbije i da će tako i ostati. Govorili su studenti, profesori i Srbi sa Kosova, optužujući vlast kako je navodno prećutno i tajno predala Kosovo i obezbedila njegovu nezavisnost. Nije bilo militantnih poziva, uobičajenih za skupove desnice, studenti su podvlačili da ne traže sukobe, već rešenje kako da zajedno žive Albanci i Srbi na Kosovu, ali je zabeležen i pitanje da li usamljeni poziv jednog od govornika da se Albancima koji žive u Srbiji uvedu recipročne mere kakve imaju Srbi na Kosovu. Ipak preovladala je kritika vlasti, korupcija i druge teme koje su i inače okosnica studentske borbe. Kuriozitet je da je na skupu govorila i Jelena Pavlović, nezavisna opoziciona poslanica u parlamentu, što je prvi put da je neko od političara dobio priliku da nastupa zajedno sa studentima. Šta to znači i da li nešto znači, vidjet ćemo. Na skupu su između ostalog bili i rektor univerziteta u Beogradu i mogući predsjednički kandidat studenata Vladan Đokić i predsjednik Euroligije, legendarni košarkaš Dejan Bodiroga, koji je dočekan ovacijama, kao i brojne javne ličnosti. Glavna poruka svakako je glasila: bliži se kraj vladavini SNS-a, studenti pobeđuju.
8: Mislim, sve to je izazvalo dosta reakcija u javnosti.
9: O, da. Bogom je bilo je zanimljivo sinoć pratiti studentima naklonjene medije, kao i objave na društvenim mrežama. S jedne strane je razočaranje, kako se navodilo, skretanje studenata u desno, u nacionalizam i retoriku vladajuće garniture, čak i do toga da je ovo bio dokaz da je studentski pokret, kako su rekli neki, preuzela, što se kaže, služba. S druge strane, podsjećanje da studenti imaju takozvanu catch-all ili uhvati sve strategiju prikupljanja glasača sa svih strana i da je jasno da u zemlji u kojoj dalje preovlađuju nacionalna i antievropska osjećanja u narodu, jedino tako mogu da dobiju više glasova od aktuelne vlasti. Posebno u Kraljevu, koji je najbliži veći grad Kosovu, u kom boravi veliki broj srpskih izbjeglica. S druge strane, u Novom Sadu je pre desetak dana održan studentski skup gde se pre svega kritikovala vlast zbog korupcije i odnosima prema pravosuđu i medijima. To govori u prilog tezi da studenti pažljivo biraju teme i način obraćanja, zavisi gde se obraćaju, kao da su, a i jesu, u predizbornoj kampanji.
8: Saša, konačno još jedna tema čini mi se obilježava trenutno političku atmosferu u Srbiji, takozvani zvučni top. Da li ga je na kraju policija upotrijebila tijekom mirnog studentskog prosvjeda još 15.3.2025. dakle prije više od godinu dana? Otkud sada to na tapeti?
9: Da. Ukratko, više javno tužilaštvo u Beogradu poznato po bliskosti sa vlastima nedavno je saopštilo kako su prilikom pretresa Filozofskog fakulteta u Beogradu, nakon još uvek nejasne smrti jedne studentkinje, pronašli zapisnike sa studentskih sastanaka gde se govorilo i o zvučnom topu. Navodno se iz toga vidi, a sudeći po onom što je tužilaštvo objavilo, baš se i ne vidi, da su studenti planirali da insceniraju napad zvučnim topom kako bi izazvali, kako se navodi, masnu reakciju Brisela.
8: Koje su reakcije, to jest što su odgovorili studenti na to?
9: Studenti su na to odmah odgovorili da je taj sastanak krovne, kako se to zove, radne grupe za bezbednost, sa koga je zapisnik održan više mjeseci pre skupa 15.3. i da je u pitanju bila rasprava o mogućim atacima policije, a ne o bilo kakvoj pripremi lažnog napada na studente. Digla se prašina od predsjednika Vučića do specijalnih televizijskih emisija, propagandna mašinerija je brujala nekoliko dana. Privedeno je na informativni razgovor nekoliko novinara, advokata i analitičara koji su tvrdili da je upotrebljen zvučni top. Poznati vojni analitičar Aleksandar Radić je posle saslušavanja i pretresa stana, kao i objavljivanja na jednoj režimskoj privatnoj televiziji snimaka njegovog praćenja na kojima se vidjelo da su mu pratili maloletnu ćerku, sa porodicom odlučio da napusti Srbiju. Kako to inače obično biva u Srbiji, jedan događaj prekriva drugi, sada to već retko ko pominje. Baš kao što je i sva prilika da je upravo taj događaj, da kažemo, izvučen iz fioke, kako bi se pokrila priča o kriminalnom ubistvu u elitnom beogradskom restoranu koje se dogodilo pre nekoliko sedmica, nakon kog je uhapšen šef beogradske policije zbog sumnje da nije nadležne obavesti o zločinu. Što implicira da je drugi čovjek srpske policije bio u bliskom kontaktu sa kriminalcima, a to onda može priču da vodi u mnogo različitih pravaca.
8: Hvala ti, Saša. Bio je to moj kolega i naš dopisnik iz Beograda, Aleksandar Timofejev. A moj gost danas je Bojan Vranić, profesor Fakulteta političkih znanosti u Beogradu. Profesor Vranić je i autor knjige Političke ideologije od istine do tiranije, koja se bavi ideološkim profilom političkih stranaka i njihovim podjelama od nastanka do danas, što ga čini, evo, možda idealnim sugovornikom za danas. Dobar dan i dobrodošli.
7: Dobar dan i hvala na lepom predstavljanju.
8: Kako vi ocjenjujete skupove koji su se održali u protekla dva dana u Srbiji?
7: Radi se o predizbornim skupovima. Mi smo definitivno u izbornoj godini. Ono što, kad kažem mi, mislim na Srbiju, ono što ostaje kao neka nepoznanica jeste tačan datum izbora. Imamo ono što su formalni rokovi. Što se tiče predsjedničkih izbora, oni bi trebali da budu u trećem ili četvrtom mjesecu sljedeće godine, dok bi parlamentarni izbori mogli da budu na samom kraju sljedeće godine. Dakle, to je kada ističu rokovi. Međutim, delo je da će ti biti značajno ranije, iako je po najavi predsjednika Vučića najverovatnije je to neki 10. ili 11. mjesec ove godine, i shodno tome se organizuju skupovi koji sada već šalju konkretne i usmerene poruke svojim biračima, plus ukoliko mogu ove birače koji su ili u abstinenciji, mada deluje da njih nema baš nešto previše u posljednje vrijeme, bar tako je bilo na lokalnim izborima koji su se ranije ove godine dogodili, ili one koji se dvoume za koga da glasaju, i pritom ti birači, to je jako važno i to je sada novo, ti birači izgleda dolazi iz korpusa Srpske napredne stranke. Delo je da postoji otprilike nekih 10% njihovog biračkog tela koje bi možda moglo da glasa i za studente.
8: Čini se da je vijest koja je obilježila baš evo te skupove je i najava predsjednika Aleksandra Vučića da se u sljedećim tjednima, zapravo da će podnijeti ostavku. To ste sada spomenuli, da se očekuje da će izbori biti ranije. Koliko je to relevantno? Da li je Srbija onda zaista pred jesenjim izborima?
7: Pa ukoliko podnese ostavku, a nema razloga da ne podnese, pod pretpostavkom da se, na primjer, ne uvede vanredno stanje, jer u tom slučaju po ustavu ne može da podnese. Ukoliko se tako nešto apokaliptično ne desi, ja verujem da je on u stvari obećao da možemo negde možda krajem jula ili početkom avgusta očekivati njegovu ostavku, i onda teče rok za raspisivanje predsjedničkih izbora. I sada to je dosta zanimljivo. U stvari, predsjednica parlamenta, gospođa Ana Brnabić u ovom slučaju, koja preuzima onda obavljanje funkcije predsjednika Republike, može najduže 3 mjeseca obavljati tu funkciju bez raspisivanja izbora. I onda nakon toga, kada raspiše izbore, oni se moraju održati u roku ne manjem od 30 dana, ne dužem od 60 dana. Teorijski, pod pretpostavkom da, recimo, ostavka bude podnesena 1. augusta, izbori mogu biti i tek za 5 mjeseci. Teorijski. Ne vjerujem da će biti tako, jer je sam Aleksandar Vučić rekao da će se sve to dosta brzo obaviti, naravno uz standardno obećanje da će Srpska napredna stranka pobediti bolje, jače i snažnije nego ikada, što je deo njihove retoričkog igrokaza. Tako da ja mislim da je najrealnije baš ovako kako je i ranije bilo najavljeno od više zvaničnika Srpske napredne stranke, da su to ipak negdje oktobar i novembar.
8: Evo, spomenuli ste da sada se radi dosta na tome da se nekako aktivira ove ljude koji nisu možda glasali do sada, one koji se ne mogu odlučiti. I sada neki kritičari kažu da studenti idu, da ju tako nazovemo, desnom retorikom protiv vlasti. Da li vi to isto vidite tako? Da li je to strategija koja može da im se isplati ili se može desiti da im se odbije od glavu?
7: A to je dosta zanimljivo kako ste formulisali pitanje, kažete neki kritičari. Sad, to je ovako, znate, sad nije sada tu relevantno da li je to kritika ili nije kritika, već iz kog ugla dolazi. Da, postoji jedan deo koji se tradicionalno naziva građanska elita, ili nekada se to nazivalo druga Srbija, koja u suštini strepi od te desne politike koja se vodi. Da budem iskren, ni ja ne favorizujem baš previše desnu politiku, ali sad, kažem, naše lične preferencije su ovdje manje važne, već je ovdje u pitanju strategija kako dobiti izbore. Glasači u Srbiji su dominantno desno orijentisani i to svako istraživanje pokazuje, to svaki izborni ciklus pokazuje. Ono što imamo u poslednjih 15 godina jeste da je Srpska napredna stranka kao jedan catch-all pokret uspela da kolonizuje desnicu i na taj način smanji one njene ekstremne elemente, ali ona je i dalje tu. Ono što studenti pokušavaju jeste, i to je recimo na primjer ovim memorandumom o Kosovu ili recimo skupovima na Vidovdan, odnosno memorandum o Kosovu i Metohiji, pokušavaju da pridobiju glasače sa desnog pola koji su nezadovoljni kako se rešavaju nacionalna pitanja u Srbiji, jer evidentno je da Srpska napredna stranka kompenzuje nedostatak rešenja oko tih nacionalnih pitanja ekonomskim progresom. I uvek imate to, Vučić kada god nastupa ili bilo koji Srpske napredne stranke kada god nastupa, prva stvar koju ću vam reći, mi smo ostvarili taj ekonomski uspeh. Ali cena tog ekonomskog uspeha je očigledno da su ovamo neke nacionalna pitanja, poput na primjer statusa Srba na Kosovu i Metohiji, poput nedostatka baš neke dobre regionalne saradnje koje se pogoršava čak u posljednje vreme. Dakle, to su prosto neki troškovi koje imate da biste postigli ono što je sada već evidentno autoritarna modernizacija.
8: I evo čisto za kraj da sumiramo, kako vi vidite onda situaciju narednih nekoliko mjeseci? Kažu da će i politički i meteorološki biti pakleni mjeseci u Srbiji. Što možemo očekivati?
7: Pa meni se čini da će ovo biti leto kampanje, dakle nema godišnjeg odmora, ni za koga. Srpska napredna stranka već najavljuje otvaranje fabrika infrastrukturnih projekata. To se sve računa kao kampanju. Studenti najavljuju opsežnu nacionalnu kampanju od vrata do vrata, takozvanom student u svakom selu. I to je dosta zanimljivo, vidite. Dakle, potencira se selo. Dakle, to je opet taj desni ugao, dakle ne potencira se grad. Verovatno se računa na to da što se gradova tiče, urbanih sredina tiče, da je tu stvar manje više zacementirana. I onda nam sledi jesen. U stvari ovdje ćemo, izborna jesen, izvinjam se, ovdje u stvari će biti sukob dve vrste politike. Jedna je ovu koju promovišu studenti, a to je da li su birači spremni da veruju na reč da će biti bolje ukoliko studenti dođu. I drugo je ono što nudi Srpska napredna stranka. Srpska napredna stranka će iskoristiti apsolutno sve državne resurse da bi ostala na vlasti kroz uvećanje socijalne podrške najsiromašnijem stanovništvu bez neke veće ekonomske logike, kroz požurivanje oko velikih infrastrukturnih projekata. Možda će se nešto otvarati kad mu nije vreme, ali bitno je da se otvori. I to je to. Sada imamo u stvari sukob između idejnog i materijalnog, pa vidjet ćemo zašto će birači da se opredele.
8: Jako zanimljivo. Hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili za nas.
7: Hvala vama na pozivu.
8: Bila je to analiza Bojana Vranića, profesora Fakulteta političkih znanosti u Beogradu. Srbija već mjesecima živi u atmosferi političke neizvjesnosti, društvene mobilizacije i najdužeg vala građanskih protesta u posljednjih 20 godina. Ono što je počelo nakon tragedije u Novom Sadu, kada je u urušavanju nadstrešnice željezničkog kolodvora poginulo 16 ljudi, preraslo je u široki društveni pokret koji okuplja studente, profesore, građanske inicijative i dio opozicije. Studenti su postali simbol otpora. S druge strane, predsjednik Aleksandar Vučić, koji dominira srpskom političkom scenom više od desetljeća i koji je najavio da će podnijeti ostavku i otvoriti put prijevremenim predsjedničkim i parlamentarnim izborima. Pitanje koje se danas postavlja nije samo hoće li Vučić otići s mjesta predsjednika, nego hoće li zaista prepustiti vlast ili će pokušati zadržati politički utjecaj kroz neku drugu funkciju, primjerice premijersku. Protestni pokret pritom ne pokazuje znakove posustajanja. Naprotiv, organizatori poručuju da njihov cilj nije promjena jedne osobe, nego promjena načina upravljanja državom. Istodobno, vlast tvrdi da i dalje ima snažnu podršku birača, te da će na eventualnim izborima potvrditi svoj legitimitet. Nalazi li se Srbija pred političkim zaokretom ili tek pred novom fazom dugotrajne borbe za preraspodjelu moći, saznaćemo kako se situacija bude razvijala. Bila je još jedna epizoda podcasta Kozmo Bosanski Hrvatski Srpski. S vama smo i sutra, kada nas možete slušati na radiju, na live streamu i na svim većim streaming servisima. Ja sam Maja Marić, a ovo je bio tvoj podcast u Njemačkoj. Pozdrav iz Kelna. Yeah.
10: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.